0: Özür dilerim böyle longe van. Vaz öyle mi akam?
1: Zire minem zire şu an.
0: Mı akam lo zire andem?
1: Ne var tırın ne var nerede?
0: En çam akam.
1: Karere minem az sipim ama bu sakın kuru tokar gondun ha.
0: En çam.
1: Ne bir zire kuar kuar. Kuama kanka mahayan zire kuvala niteri zaka ofsara mazbe ne kutara. Ama sidafar zusenin umaruna umarugunda ne var sizden kutara. Kutte fama karavanı fa. Yusuf Fatih ve var Teresa Kavfer ve Naman Gerere Kavfer. Ve disprenim ve misli kafayla rolozu seni buna. Bu Naman Gola çektiri. Bu sütar o sesi zamlayan. Ve bu ezi kulü ben önüne kısırdı vatın ilik kota. Kısır emin kuvarım bu mayram. Ve bu rehere. Hey, nikim hadi ya. Ve bu tesize kuvarı kota. Kuvarı sütar o sesi nanuye.
0: Hey, çam.
1: Ni varu sese ko varu tereza ni bona varu zuhe nukutora rukene mama futamu baeme uvoru saya uvo punya washwa uvo evagrini uvo small bedilo la hasa hoteli ni bona baeme uvo mafutaka ufera kama kolonga fwa kifolo foro yufufa yao yusi kampafwa wanu kwa mzuma sewa kumare baba sivoru tereza mani haika mkana kwa chinti mani Wame kubo predika igwe, wabazusa kwa ufera wana, hawa sitafura feza wakini sana ko, matini hatu ziji, hayi ni ngara ini.
0: Ora, letupe zivoku luto,
1: Bye bye.
0: Changwe.